0: Yen aku
1: karo sapa lho Mas?
0: Karo Mbak Yeni lho Kang.
1: Yeni aku.
0: Iya Yeni Mas.
1: Heeh.